Bomba dala di daga dala dörn delöleksen pasa zamba tövne dörn delöleksen şekerliğe ne vere donda şilte zandı olin adıga dondu Aratarvan hayra olin devisin dara örgüne şartan erte dalan tutkallanday Endere mankın tağan ulin dağıtlık çomrun dora. Dota cangren erge dalını sayara deldülüksen. Basa zambat ünedirin deldülüksen. Şekerliğine ere donda şilte landın kalın adıgı donda. Aratarvan hayra ulin devsin dara örgünü şartan. Nerte dalan tutkullunday Endere mankına tağana ulin dağıtlık çomrundur Dota cangre nerge dalına sayara deldülüksen Bumben tağa nerge nayindir vere termilliksen Termene min gadere un yalıksın un yuğun Varsın gen soya yuğara şakuluk Terim yuğun dağzanya soya yuğara kevlilikten Mal ulan şirara şirdiksin ma camalin Tostlara öngülüksin Küdüre zandara erkeliksen Küce ulan zandara karaçılıksın Yengire tağa mengire sağırlıksan Önçün zandar şorluksın Bomben endere tağan erge gece ve dığı bol nelay. Haşalak dinlem min gınışara altın kasuşta ve ge bol da bol nelay.

rüyanı severken sevdirmeli, elleri kınalı. Vay sürmeli sürmeli, ben bilmem ayrı ya, severken sevdirmeli.

Azacık eğitsen yayın kilisin, yaşasadık. Yaşayın uşaklar. Ayak bir yerinin dışarıdan bakıyorlar. Ola Hasan sen çık dışarı. Sen koru yapamayısın. İyi oyna. Dışarıdan bakıyorlar ayıp. Hakasan, Hamamet. Ha Osman.